0: My Music Radio Top Awards Hits.
1: Artışıyorlar da borsa çalsın.